0: Evet.
1: Ayva açmadı.
0: Şimdi
1: ayva
0: şeyler açmış.
1: Yazın açacak değil mi?
0: Ayva. Bazı şey, bazı ağaçlar çiçek açmış. Biraz havanın da etkisiyle. Çünkü gün içerisinde bazen 20 derecelere hava çıkıyor ve güneşli hava oluyor. Aniden
1: o güneş
0: vakti
1: olursa,
0: bile olmasa zaten çıkar o havada. Yani açar şey çiçekler. Dolayısıyla yani bir bahar havası artık seziniyoruz, görüyoruz, gözlemliyoruz. Normalde de önümüzdeki günlerde herhalde erikler de ufaktan şey tutmaya başlar.
2: Bizimkiler başladı bile. Demek ki erken olanlar evet, biraz daha erken
0: erkenciler
2: açıyorlar.
0: Başladı.
2: Bu arada bizim arka bahçede bu sümbül ekmiştim. Bu da gittikçe büyüyor, çoğalıyor. Böyle soğanlı bir çiçek olduğu için. Onlar da sağa sola aktardım. Gündüz o kadar kokmuyor ama gece bahçeye çıktığımız zaman daha eve gelmeden sokakta bile kokusu geliyor. İnanılmaz evet. Köyü hatırlatıyor, köylerimizi, o ekinlerin içindeki evet, sümbülleri evet. Hatırlatıyor hakikaten.
0: Ama şu var yani tabii her mevsim, her gün Allah'ın işte ayetlerini gösteren günler bunlar. Ama ben ilkbaharı başka bir seviyorum. Yani ilkbahar gerçekten o çiçeklerin açması bana inanılmaz bir huzur ve şey veriyor, bir sükunet veriyor. Yani mesela kışın da bir güzelliği var derler, yazın güzelliği var ama ilkbahar bir başka. Ben o yüzden böyle her zaman dört gözle çekmişimdir ilkbahar günlerini.
1: Şimdi bizim orada fındık bölgesi ya, ilkbahar geldiği zaman önce kışın her taraf ayazhane, hiçbir yeşillik yok. Yavaş yavaş her gün biraz daha o manzarayı ben çok severdim. Yani evet. Her gün biraz daha yeşilleniyor. Her gün biraz daha. Sonunda her taraf yemyeşil oluyor.
0: Evet. Evet.
1: Bir hafta içerisinde.
2: Rüzgarda ekinlerin, o bayıra ekinen ekinlerin böyle renk oluşturması, dalgalanması hakikaten
0: gerçekten
2: şahane zamanlardı. Demek ki hepimiz de köylerde büyüdük. Yani evet, yüksek yerlerde büyüdük.
1: Pamuklarda da oluyor mu öyle sizin pamuk
2: yok,
1: tarlası?
2: Yok, pamukta pek, çünkü daha sık olduğu için pamuk biraz daha yaza doğru kozasını açıp
1: çiçeklerini böyle rengarenk
2: şey için,
1: mesela burada
2: bembeyaz olur her taraf.
1: Kanola diyorlar. Kanola ekilen yerlerde çok
2: sapsarı değil mi her taraf?
1: Sapsarı bir renk.
2: Müthiş bir
1: bazen
2: renk.
1: Bazen mor oluyor. Çok güzel bir görüntü oluyor. Evet.
2: Şimdi ileride Adana'da pamuk işi biraz geriye gitti.
0: Evet.
2: Genellikle bu sılaj dedikleri mısır ekiyorlar yoğun bir şekilde. İşte nar bahçeleri çoğalmış. İnsanların son dönemde bu doğal içecekler ya da doğal şuruplara yönelmesiyle birlikte Adana'nın, Çukurova'nın bazı bölgelerinde özellikle İmamoğlu Kozan arasında
0: evet.
2: büyük nar bahçelerine, hatta zeytin bahçelerine rastlıyoruz. Yolda zeytin fabrikası var. Yani zeytinyağı fabrikası var. İnip tanıştığımızda da, bu arada senin hemşerinmiş, Ordulular. Oraya zeytinyağı fabrikası açmışlar. Adana'nın, Çukurova'nın ortasına. Demek ki yeteri kadar zeytin tarlası var ki orada. Yoldan görüyoruz ama tabii inip de bakamıyorsun ne kadar büyük bir alan ektikleri. Değişim var Çukurova'da, değişim var. Eskiden o gördüğümüz alan hepsi işte önce buğday, ardından pamuk, ardından işte farklı şeyler.
0: Yani yayılırdı. İnsanlar ekinlerden çok ağaçlara yöneliyor. Dikkat ettiysen bütün Türkiye'de öyle. Hatta evet. burada bile sanırım ekin işi biraz daha herhalde masraf.
2: Buğday
0: masraflı
2: başka
0: değil
2: ülkelere
0: de.
2: Bıraktılar herhalde.
0: Masraflı değil de birazcık şeyli, yani meşakkatli işler. Ama ağaçlar biraz daha kolay geliyor insanlara. Hı-hı.
2: Bu da Türkiye'de eleştiri konusu da var oluyor. Yani buğday işte Türkiye buğday ithal ediyor şeklinde eleştiriler var. Doğru, Türkiye en büyük buğday ihraç eden ülkelerin arasında yer alıyor. Ama tabii bu siyaset yapanlar diğer tarafını düşünmedikleri için ama Türkiye en fazla un ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor.
0: Demek yani buğdayı alıp
2: buğdayı alıyor, işliyor ve dünyaya satıyor. Diğer bu yönü ise makarna da en büyük ihracat yapan ülke.
0: Doğru.
2: Yani buğdayı işte una çevirip ondan sonra makarnaya çevirip ihraç ediyor.
0: Çünkü
2: tabii bunu söylemiyorlar. O zaman millet tepki gösteriyor. Ya biz ekimden vazgeçtik, evet. buğdaydan bu kadar tarlamız
0: buğday
2: varken.
0: Buğday için gerçekten çok büyük arazilere ihtiyaç
2: kesinlikle.
0: Var. Yani insanlar kendi arazisini, mesela bir de bizim Türkiye'de insanların araziler genelde küçük olur.
2: Evet.
0: Yani buğday için gerçekten çok büyük araziye ihtiyaç var. İnsanlar küçük küçük böyle miraslardan kalma küçük parçaları Yani buğday için hani yaptığında ancak kendisine yeter.
2: Evet.
0: Hani böyle çok büyük.
2: Bizim öyleydi. Bizim evet. Tarlamızın birini 11 kişi bir günde biçerdi.
0: Evet.
2: Diğerini de 15 kişi bir günde biçerdi. Yani evet. İki nöbetleşe ekilirdi. Bir, evet. Bir yıl nadasa bırakılıp bir yıl buğday ekerdik. O kadardı. O bize zar zor yeterdi. Biz 8 kişilik doğru. Bir aileydik.
0: Yani düşünün artık.
2: Şimdi o tarlalar ekmiyor kimse.
0: Gerekçeleri de bağışlar edik
2: işte kurtarmıyor diyorlar. Mesela bizim şu anda ekmediğimiz bir tarla zeytin bahçesi olmuş durumda.
0: Doğru.
2: Oradan zeytinden daha verimli, daha yani karlı bir iş yapılacağı düşünerek zeytin tarlasına çevrilmiş doğru. Durma bahçesine daha doğrusu. Evet, bugün malum cuma ama bugün istersen biraz daha hafif konulardan girelim. Tabii. Türkiye temsil eden takımlarımız
0: sporla başlayalım.
2: Oradan devam edelim. Farklılık olsun.
0: Evet, Recep abi çok sevinçli olduğu için normalde başlamazdı da.
2: Niye deseydiniz ben onu açıklayacaktım ama.
1: ona da sana hayırlı olsun diyelim.
0: Evet.
1: Tebrik edelim.
2: Bana değil. Az önce söylediğim gibi bu bir yurt dışı maçlarında.
0: Yok biz de sevindik. Allah var. Gerçekten canım. Bir Galatasaraylı olarak ben sevindim. Hatta böyle bir kalbimi yokladım biliyorsun böyle.
2: Yani acaba seviniyor muyum diye.
0: Acaba gerçekten sevindim yani. Evet. Çünkü Avrupa Kupası maçı bir de yani ne kadar çok oynarsa Türk takımları.
2: Hep niye onlar kazansın evet. Değil mi? Niye tabii, hep tabii. Başka takımlar kazansın da evet. O çeyrek finallerde, yarı finallerde niye?
0: Ama tabii bu biraz sonra atacağım lafların şeyi olmasın. Yok, böyle bir.
2: Biz alışıyoruz biliyorsun.
0: Kaç yaşındaydın bu arada en son Şampiyonlar Ligi gördüğünde?
2: İşte 18 yılı 60'tan çıkarabiliriz.
0: İkbal doğmuş muydu?
2: 42 yaş. Yok İkbal doğmamıştı daha.
0: Evet.
2: Yani çok şey dönemlerden geçmiştik. O maçları da çok iyi hatırlıyoruz.
0: Evet. Ama güzel. Fenerbahçe.
2: Belki takip etmeyenler için söyleyebiliriz. Fenerbahçe bir Fransız evet. Takımıyla oynadı. İlk maçı İstanbul'da bir berabere kaldı. Çok zor aramızda da konuşuyorduk. Evet. Çok zor bir takım, çok genç bir takım, çok koşan bir takımla
0: ateşli seyircisi.
2: Evet, seyircisi de inanılmaz. Zaten her golden sonra sahaya dalmak istiyorlar. Telörgü yok orada ama böyle değişik bir kafes gibi bir sistem yapmışlar.
3: Landslide could have taken part of the glacier with it. This mass of ice and rock crushed down the steep mountainous slopes towards the valley's river. It would have picked up.
2: Dolayısıyla bu da şu anda mı?
1: Tamam.
2: Okay.
1: Orası gitmiş.
2: Bazen otomatik düşüyor değil mi?
0: Evet.
2: Türkiye'ye bir katkı demek. Yani o kulübün gelişmesi, daha çok oyuncunun, daha kaliteli oyuncuların alınması demek. Diğer taraftan Beşiktaş. Bugün oynandığı maç. Beşiktaş ilk maçı 3-0 kazanmıştı İstanbul'da. Deplasmanda 1-0 yenilmesine rağmen o 3-0'ın avantajıyla Beşiktaş da tur atladı. Güzel bir gelişme.
0: Lig şeyine katıldı artık.
2: Evet, evet oraya girecekler. Trabzonspor için üzücü bir sonuç gördük. Hakikaten Trabzonspor çok önemli transferler yaptı. Dünya çapındaki Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Yeni bir Arjantinli Brezilyalı mıydı Fabiano? Onu da kadrosuna kattı yeni olarak. Ama maalesef ilk maç 1-0. İkinci maçta da 4-0 bir mağlubiyetle.
0: Çünkü daha ilk maçın ilk dakikalarında baktım da kırmızı kart görmüş.
2: Evet.
0: Sonra 2-0 sonra bir kırmızı kart daha.
2: Maçı yani 9 kişiyle.
1: 9 kişiyle
0: 4-0'da yenilmiş. Hemen sonunda da Fatih Tekke istifa ettiğini açıklamış ama belki kabul etmeyebilir diyorlar başkanı.
2: Evet. Kimsenin haberi yok diyor zaten. Ben şu anda istifa ediyorum. Sorumluluğu alıyorum. Almış. Bu benim sorumluluğum. Trabzonspor daha iyi yerlere gidecek. İşte yönetimin elini rahatlatmak için görevi bırakıyorum diyor.
0: Evet.
2: Hakikaten Trabzonspor o takımı eleyebilecek bir güçteydi.
0: Evet.
2: Bir anda böyle bir sonuç Talisi gelmesi konuş. Beklentilerin tersine. Tabii yoluna devam edecek. Konfederasyon liginden devam edecek Trabzonspor. Yine Avrupa'da tamamen elenmiş değil. Yani o şeyden alındı.
0: Tabii. 4 takım var. Yani 2 evet. Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Ligi, bir de Konferans Ligi'nde Türk takımı olacak. Bu güzel. Epey bir maç izlenecek. Hafta işleri de artık her gün neredeyse evet. Maç olacak.
2: Kesin 8 maç Türkiye'de olacak.
0: Yani şimdi, 8 Şampiyonlar Ligi maçı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin evet. Rakipleri belli oldu bu arada.
2: Evet.
0: Şimdi şöyle, birkaç yıldır sistem değişmiş durumda. 36 takım lig usulü oynuyorlar.
2: Evet.
0: Ve ilk 8'e kalan takım son 16 turuna kalıyor. İkinci 8 içinse sonraki 16 takım kendi arasında bir maç oynuyor. Oradan kalan 8 takım, onlar da diğer ikisi, diğer 8'e katılıyor. Yani son 16 bu şekilde belirleniyor. Evet. Yani o 24. sırada bile bitirse
2: evet,
0: bir Türk takımı bir üst tura çıkma şansı var. Son 8 sadece eleniyor.
2: Evet.
0: Şimdi 8 maç oynayacaklar. 4 torbadan 2'şer takım seçiliyor. Galatasaray'ın rakipleri Barcelona kendi sahasında, Paris Saint-Germain deplasman, Aston Villa kendi sahası, Sporting Lisbon deplasman, Feyenoord kendi sahası, Lille deplasman, Stuttgart kendi sahası, AEK Yunan takımı deplasman. Fenerbahçe, Liverpool, bu yanlış gol galiba ya, şey değil mi? Fenerbahçe'nin bildiğim kadarıyla Real Madrid ve Barcelona diyebiliyorum ben.
2: Bunu ben takip etmedim. Son kuraya bakmadım ama
0: evet,
2: bakalım şuradan Fenerbahçe'ye.
0: Buna bir daha bakalım. Yani benim bulduğum yerde akşam sabah gördüğüm kadarıyla Real Madrid ve Barcelona var. Ama Fenerbahçe'nin çektiği kuranın şey, o takımların daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Her ne kadar Galatasaray, Barcelona, Paris Saint-Germain ile oynasa da zaten ilk torbadan kalan takım.
2: Fenerbahçe, Liverpool var. Atletico var. Roma var. Aston Villa var.
0: Shakhtar Donetsk,
2: Villarreal, Shakhtar, Slavia Prag ve bir tane daha var, onu Lask, tam göremiyorum.
0: Lask diye bir takım.
2: Evet.
0: Tamam, bendeki şey de aynı gibi.
2: Evet.
0: Evet, yani bayağı iyi takımlar gelecek.
2: Tabii Şampiyonlar Ligi'nde artık o kategoriye kalan takımların düşük seviyede olması düşünülemez. Yani. Zaten Fener'in karşılaştığı Lyon da şeye alışık bir takım, yani Şampiyonlar Ligi'ne sürekli katılan bir takım. Dolayısıyla
0: tabii çok olaylı bir maç oldu bu arada. Umarım yani Fenerbahçe
2: kulüp para cezası alabilir. Çünkü dediğin gibi saha içinde ve saha dışında koridorlarda bazı evet, olayların olduğu görüntüler var. İşte futbolcuların sevincine karşı çıkan taraftarların sahaya dalması var. İşte
0: evet,
2: bunlar muhakkak UEFA tarafından değerlendirilecek. Tabii çok böyle ekstrem bir karar çıkmaz umarım. Hatırlıyorsan Galatasaray maçı vardı bir zamanlar, UEFA tarafından iptal edilmişti. Senin eski dönemlerde Galatasaray maçını iptal etmişlerdi sahadaki olaylardan dolayı.
0: Hı hı.
2: Ama sonra düzelttirdiler. Bayağı bir Türkiye yoğun bir lobi faaliyetleri yapıp o
0: evet,
2: yanlışı düzeltmişlerdi.
0: Öyle bir iptallik bir şey yok.
2: Ya yok yani, büyük cezalar, büyük topçulara büyük evet, maç cezaları verilmezse.
0: Burada Fenerbahçeli Gündüzi, o da Fransız.
2: Evet.
0: Kendi ülkesinde bir de. Böyle tabii taraftarı tahrik edici şeyleri var. Hmm. Hareketleri var. Muhtemelen ona ceza gelecektir. O da tabii buna gerekçe olarak işte 90 dakika boyunca kendilerine böyle
2: küfredilmesi
0: diyor ama yani bu
2: olarak
0: futbol taraftarı bu. Yani hangi maçta
2: peki bu kültür beni rahatsız ediyor. Yani futbol
0: ya
2: taraftarı olması sahadaki yani profesyonel işini yapmak isteyen, tribünde kulüp yönetmek isteyen, işte sağ kenarında güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen ya da fotoğrafçılara, gazetecilere işte sen falanın ülkedensin falan, takım adına oynuyorsun falan, kulübü yönetiyorsun şeklinde ağız alınmayacak şekilde saygısızca böyle hakaretvari ağır küfürler edilmesi seyircinin hakkı mıdır? Yani çünkü oraya herkes yani bir keyif almaya geliyor. Sahaya çıkan insanlar dediğimiz gibi kendi kulübünü galibiyete taşımak istiyor, iyi yönetmek istiyor ama diğer tarafın taraftarı rahatsız olarak, bu bir ülke için ya da bir takım için değil.
0: Evet.
2: Her yıl gördüğümüz, her maça gittiğimizde gördüğümüz mesele, neden bu kadar taraftarlar, federasyonlar buna bir çözüm bulamıyor? Yani şimdi Avrupa'da yani değil mi, maç boyunca Gündüz'ü öyle diyor. Yani bize, bana Fransızca küfrettiler. Bunu da Fransız takımının oyuncusu doğruluyor. Diyor ki bu ilk olmuyor ki.
0: Evet.
2: Her deplasmanda bize sövüyorlar zaten diyor.
0: Hı.
2: Sövmeliler mi? Benim bana ters gelen şey bu. Bir takım için değil. Yani bu maç için de değil. Bizim derbilerde de aynı şey söz konusu. İşte 100 bin lira ceza veriyorlar küfürlü ve kötü tezahürattan. Ha, hakeme de yani
0: tabii,
2: inanılmaz derecede hakaret edici. Yanlış da verse, hatalı da verse ya da kastlı da verse küfre maruz kalıyor.
0: Ya bu birazcık yani
2: bu kültür bence biraz değişmesi lazım yani.
0: Bu şundan kaynaklanıyor biraz. Bir defa her takımın parayla beslenen, yani yönetimin beslediği bir taraftar şeyi
2: var. Grupları var.
0: Grupları var. Bu taraftar gruplarını yönetenler maalesef çoğunlukla ağzı bozuk insanlar, kavgaya meyilli, işte biraz şey düşük şey kültüründen geliyor insanlar. Ve bunlar da bütün taraftarları yönlendiriyor. Efendi adam gidiyor maçını izliyor ama öyle bir hale geliyor ki bir de bakıyorsun o da sürü psikolojisiyle şeye uymuş. Diğerlerine uymuş.
2: Bir de sadece karşı takıma da küfretmiyorlar. Tabii sevmedikleri ki, kendi futbolcuları, yönetimden gitmek
0: tane
2: istedikleri
0: yanlış,
2: yönetici.
0: Yapıyor.
2: Evet.
0: Tabii. Yani öyle iyi futbolcu var ki mesela futbolcular o yüzden mesela kendilerine yapılan güzel tezahüratlara da kanmamaları lazım. Yani evet. Yarın bir gün bir hata yaptığında küfür yiyeceğini hatta dayak yiyeceğini bilmeli. Ki evet. Nitekim Türkiye'de o şeyler çok oldu. Evet. Tecrübeler çok oldu. Fransızlar da böyle kötü bir şey var. Fransızların bazı takımları bir de Fransız taraftarı da gerçekten çok fanatikleşti.
2: Agresif mi? Evet.
0: Son zamanlarda, son yıllarda çok agresifleşti. Lyon bunlardan biri. Lyon, Marsilya. Mesela Marsilya'da Galatasaray maçlarını hatırlıyorum. Çok yine ağır geçiyor, küfürler ve şeyler vardı. Yani olaylar vardı. Çok böyle olay çıkarmaya meyilli taraftarı var Fransızların. Bir de bu olayda tabii bu Guendouzi Marsilya takımının oyuncusuydu. Zaten Marsilya'dayken Galatasaray'la da böyle bir olaylar çıkmıştı.
2: Bir de Lazio'da da olmuş galiba.
0: Evet. Yani. Bu Guendouzi'nin Guendouzi'ye yapılan hakaretlerin bir kısmında da şeyin payı var tabii. Marsilya oyuncusu olmasının. Çünkü Marsilya ile Lyon arasında bir rekabet var. Aynı Türkiye'deki Galatasaray, Fenerbahçe, işte Panathinaikos, Olympiakos gibi böyle rekabetlerin benzeri bir rekabet var. Ve bu bazen tabii insanlık dışı olaylara kadar çıkabiliyor. Nitekim burada etkisi oldu. Bir de tabii adam anlıyor kendisine yapılan küfürler, evet. Hakaretleri Fransız olduğu için. Evet. Bayağı bir şey oldu. Olay çıkmış tabii. Televizyonlarda görmedik. Sonra da sosyal medyada gördük. Bayağı büyük olaylar olmuş. Büyük ihtimal ceza yiyecek gibi. Hmm. Ya tabii cezanın büyüğünü Lyon yiyecektir. Doğru.
2: Çünkü sağ onun
0: tabii,
2: olduğu için.
0: Tabii
2: güvenlik önlemi alamadıkları
0: tabii,
2: için.
0: Tabii yani kendi atlayanlar hatta antrenör bile saldırıyor sahanın, evet. İçerisinde. Evet. Yani Lyon'un ceza almaması zaten şey akıl dışı olur.
2: Evet.
0: Bakalım neyse önemli olan bizim için şu an dört Türk takımının
2: tabii yani en az 8 maç İstanbul'da oynanacak. Evet. Hem 4 Galatasaray 4, evet. Fenerbahçe. Bu tabii ki Türk futbol seyircisi için olduğu kadar İstanbul'daki ticaret için de etkili
0: Beşiktaş'ı
2: olacak.
0: Beşiktaş'ı da sayalım. Yani,
2: tabii Beşiktaş da var. Sonraki maçlarda ben sadece Şampiyonlar Ligi maçlarından bahsetmiştim ama tabii ki Beşiktaş Trabzon da yoluna devam edecek. Yani bu bir ülke ekonomisine de bir katkısı oluyor. Yani o şehre, evet. O kulübe, o işte atılan goller, alınan galibiyetler hem ülke puanını yükseltiyor hem de ülkeye gelen seyircinin o bölgeye, o şehre, maçın oynandığı şehre önemli bir katkısı oluyor. Çünkü burada da biliyoruz mesela Sydney'de bir etkinlik olursa ya da Melbourne'da bir etkinlik olursa otel bulma şansınız çok azalıyor. Üstüne üstlük çok pahalı rakamlara otel bulabiliyorsunuz ya da konaklama yerlerini, işte bu özel evleri falan bulabiliyorsunuz. O yüzden İstanbul için, Türkiye için güzel bir hem reklam hem de ekonomik kazanç olacak diyebiliriz.
0: Doğru. Ya bu arada tabii biz futbolda burada nokta koyacak olursak, evet. Biz şeyle başladık, hava durumuyla başladık ama evet. Orada bir şey söyleyecektik, unuttuk.
2: Evet.
0: Şimdi takip edenler görmüştür.
2: Aslında onu yazmıştım konular arasında.
0: Nepal'de.
2: Evet, Nepal.
0: Nepal'de inanılmaz bir olay yaşandı. Gerçekten hiç yağmur bile yokken diyorlar.
2: O görüntüyü gördün mü? Yani
0: gördüm, evet.
2: Muhtemelen sınırdaki bir büyük bir binayı sel patlatıyor. Çamurlu
0: Çin,
2: su.
0: Çin'de Nepal'in sınır kapısı diyorlar ona,
2: evet.
0: Onun için.
2: Sadece öyle gözüküyor çünkü şey olarak.
0: Da. Sadece o değil tabii. O bölge biraz turistlerin uğrak noktası herhalde. Rotasında, evet. Varmış. Çok sayıda turist de kayıp zaten.
2: Evet. Bu arada 39 Avustralyalı turist var aralarında.
0: Kayıp
2: Avustralya
0: değil mi?
2: Hükümetinin, evet. Kayıp ne olduğu belli değil, akıbetleri. Evet. Belki başka bir yerde mahsur kalmışlardır ama.
0: Olabilir.
2: Hükümetin öyle bir açıklaması var.
0: Ölme ihtimalleri de var tabii.
2: Tabii ki.
0: Yani bir buzul deniliyor. Demek ki herhalde o yukarılarda Çünkü burası dağlık bir bölge. Tabii Nepal zaten dağlık bir bölge. Evet. Meşhurdur Himalaya.
4: Zaten o yüzden evet. insanlar oraya değil mi? Doğal
0: tabii,
4: ortam
0: tabii.
4: için
0: yani gidiyorlar. O doğal ortamı görmek için işte o dağları görmek için gidiyorlar insanlar ama herhalde bir buzul kopuyor, bir yeri, bir nehri kapatıyor. O oradan taşan su
4: birikiyor değil mi?
0: Bir anda köyleri, möyleri, önüne ne varsa alıp götürüyor. En son 1300 kayıp var dendi.
4: Evet.
0: Ama ölenler yüzlerce insan öldü. Kesinlikle. Ama gerçekten korkunçtu. Yani herkes şok geçirdi yani evet. o görenler.
4: Evet.
0: Hatta birçok insan acaba AI ile mi yapıldı bunu? Yani yapay zeka ile yapılmış bir şey mi? Değil. Gerçekten de yani bir selin bir yerleşim yerlerini bu kadar kısa sürede yok edebileceğini gördük.
4: Evet.
0: Bana biraz şeyi hatırlattı. Evet. Bu Japonya'daki depremi.
4: Evet. O tsunami'den sonraki.
0: Tsunami'de nasıl böyle mahalleleri.
4: Siyah şeyleri, suyun evet. koyu renkli suyun alıp şeye girmesine. Evet.
0: Yine Bali'de de aynı şekilde. Evet. Endonezya depremi.
4: Evet. Evet.
0: O kaç yılında olmuştu? Hatırlamıyorum.
4: Galiba 2004. Peşi, ben de biliyorsun tarihi evet. sıkıntı var evet. ama biliyorsun bir sonraki deprem olduğunda sen Türkiye'deydin, ajansta evet, çalışıyordun evet. ben de böyle Avustralya'da hemen beni görevlendirmiştiniz 5 evet. günlük Endonezya'ya gittiğimde elhamdülillah tabii o da büyük depremdi ama işte derinliği açısından olduğu yer açısından can kaybı yaşanmamıştı ama ben oraya gittiğimde depremle ilgili çok sayıda işte yapabildiğim kadar evet. haber üretmiştik. Orada görmüştüm bir tane gemiyi o tsunami suları ta şehirden denizden alıyor 5-6 kilometre içeriye getiriyor. Şu anda o gemi orada duruyor. Büyük bir yük gemisi. Çok büyük, kocaman, devasa bir şey ve orada duruyor ve şu anda müze halinde. Bölgeyi de müzeleştirmişler. İşte orada selde parçalanan helikopter, işte ne bileyim hayvanların telef olmasını gösteren resimler, Aceh'in 3 ya da 4 cami kalmış. Koskoca şehirde tsunami'den etkilenmeyen 3 ya da 4 cami gözüküyor. O yıkıntıların arasında havadan çekilen fotoğraflarda. Tabii ki hayatını kaybeden insanların da resimleri var o müzede. Orayı da gezmiştik. Okullar, işte turistler oraya gelip o yıkıntının o mağduriyeti görmeye çalışıyorlar o şeyde. Evet. Her yıl turlar yapılıyormuş oraya da.
0: Ya bu Endonezya tabii şimdi mesela o
4: deprem bölgesi.
0: O deprem şimdi öyle bir şey ki bazen duyuyorsun mesela 7'nin üzerinde bir deprem mesela. Evet. Duyduğumuzda tamam bu çok büyük yıkım diyorsun.
4: Evet.
0: Ama tabii yerin derinliği,
4: nerede olduğu,
0: işte yerleşim evet. yerine uzaklığı falan hesaplayınca bazen öngöremiyorsun. Acaba yani bu büyük bir deprem mi değil mi diye.
4: Tabii.
0: Mesela o depremi de hatırlıyorum. Çok büyüktü.
4: Çok
0: belki de 8'di. Tam hatırlayamadım evet. da. Yani öyle bir depremde zaten şehir kalmaz diye düşündüm. Evet. Hemen işte seni görevlendirdik ama evet. baktık ki bir şey yok. Muhtemeldir evet. ki yerin çok derinliğinde ve şehir
4: uzak bir yerde
0: çok uzak bir yerde evet. olduğundan dolayı.
4: Büyük ben de endişe duyuyorum. Uçak yaklaşmaya başladı. Aşağıda nehirler görüyorum. Nehirler kıpkırmızı akıyor.
0: Evet.
4: Meğerse o özellikmiş yani oradaki kan ben diyorum yok düşündüm. Yani böyle toprak kaymalarının nehire bulaştığını yani tsunami oldu işte toprak renkleri nehre ulaştı ve nehirler bu yüzden kırmızı gözüküyor. Eyvah Endonezya mahvoldu
0: evet.
4: Şeyle çünkü dillerini de anlamıyorsun harfler de farklı bir altyazı geçiyorlar ama bir şey olmadığına şükrettik evet, tabii. Şükür.
0: Depremlerin bu son zamanlarda biliyorsun çok deprem oldu. Yani. Evet. Özellikle Güney Amerika'da.
4: Evet.
0: Pasifik bölgesinde.
1: Hep 7 üzeri.
0: Hepsi de 7 üzeri. Bu arada bir de şey oldu biliyorsunuz. Güneş tutulması.
4: Evet.
0: Yani gerçekten güneş tutulmasıyla deprem arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorum ben artık.
1: Olabilir tabii. Çünkü güneşle şey arasına girince o
4: sarsıntı.
1: Çekimden bir etkilemeler olur mutlaka. Evet. Azalır, çoğalır.
0: Biliyorsunuz Türkiye'de de bir güneş tutulması hatırlıyorum ben. Hatta ben de oradaydım.
4: Ben de onu anlatacağım.
0: Taksim Meydanı'na çıktık, hı-hı. baktık. Sen var mıydın? Türkiye'de miydin?
4: Ben Türkiye'deydim 99'da. Ama o zaman TGRT'de çalışıyorum. Reklam mekanı bulmak için Ege'yi geziyoruz. Yani aa. Bir sokakta reklam çekeceğiz. İşte ağaçlı, çiçekli, işte o Ege'ye özgü çiçeklerin olduğu bir mekan arıyoruz. Foça'da gezerken bir anda hava değişik bir renge büründü. Yani gece mi gündüz mü o güneşin tutulmasıyla birlikte rahatsız edici bir sarılık, bir koyuluk oluştu. İşte o güneş tutulmasında Sonra İstanbul'a döndüğümüz birkaç ay sonra galiba deprem oldu.
0: Sonra değil, çok
4: ne kadar süre olduğunu hatırlamıyorum da.
0: Günler sonra.
4: Öyle mi?
0: Günler sonra deprem oldu. Yani 17 Ağustos 1999 depreminden sadece günler önce.
4: Zaten biz de yaz mekan gittiğimizde dediğin gibi
0: güneş,
4: belki de
0: güneş
4: o kadar
0: tutulması şeydi. Oldu. Hatta biz de gittik izlemeye çalıştık. İzleyemedik de çünkü özel gözlük lazım.
4: Evet.
0: Taksim Meydanı'na gittim ben o.
1: Çamı is yapacaktın, bize öğretiyorlardı. Evet. Çamı islendirip de bak.
4: Bu daha güçlüydü.
0: Çok yani, güçlü bir şeydi. Evet.

0: Renk inanılmaz bir renk değişimi oldu havada. O yüzden
1: işte geçen yine Avrupa'da oldu bu kez güneş tutulması. Hmm. Ama Pasifik bölgesi hem öncesinde hem sonrasında. Hmm. 7 üzerinde en az 4-5 deprem gördü. Bazıları yıkıcı oldu. Venezuela, evet,
0: Kolombiya'dakiler. Oradakiler bir de artık görüntüleri de gelince yani daha da çok insan etkileniyor. Göz önünde binaların tuzla buz olması hakikaten çok ürkütücü.
1: Eskiden söylerler mesela Erzincan depremi olmuş 80'lerde ama görüntü yok, bir şey yok falan. Yani, daha öncekileri söylemiyorum daha bile. İnsanların haberi bile olmuyor.
0: Tabii ki.
2: Ama 35 depremi.
1: Ya evet. Çok büyük deprem oldu tarihte.
0: Yani, o iki şeyin birleştiği söylenir Erzincan'da. Cesetler vefat eden insanların bulunamadığı söylenir. Doğru. Çok büyük kayıp var.
2: Hem de o zaman çok büyük binalar da yokmuştur değil mi?
1: Yani, yani evet, ona rağmen düşünüyorum.
0: Ya şöyle, şimdi bazı binalar depreme dayanıklı yapılıyor ama yüzeyde dayanıklı yapılıyor. Şimdi iki şeyin birbirine kavuştuğunu düşünürsek, vadi gibi bir şehrin.
2: Ama ortaya gelirse
0: zaten
2: olur, değil mi?
0: Tabii ki yani hat oradan geçerse bina yıkılmasa bile bir devriliyor. Yani hani gördüğümüz öyle çökme, tuz buz olma şeklinde yıkılmasa bile devrilebiliyor. Çünkü altı gidiyor şeyde. O Hatay depreminde gördük, 9-10 metre açılmışlıklar var. Yani bilmem kaç metre derinlikler var. Yani zeytin ağacını bile ikiye bölmüş deprem. Yani ne kadar şiddetli ve çabuk açtıysa. Dolayısıyla öyleydi yani, Allah korusun. Avustralya'da deprem bölgesinde değiliz ama sallandığında bile insanlar ne kadar kötü etkilendiğini.
1: Yani tabii mutlaka önlemi alma, tedbirli olmak lazım. Sağlam evler yapmak lazım ama yani bazen Cenab-ı Allah öyle bir felaket verir ki yani
0: gidemiyorsun zaten.
1: Verdiğin yani yaptığın bütün tedbir işe yaramayabilir.
0: Çünkü
1: yani
0: insanlar deprem olmaya başladığı zaman evi terk etmeye gayret ediyorlar. Kaçmaya çalışıyor. Çünkü çocukken bile öyle anlattılar değil mi? Çıkamıyorsan tabii, işte masanın altına gir, işte kirişin altına yaklaş. Çıkabiliyorsan sokağa çık. Şimdi İstanbul'u bilenler için birçok kişi de hepimiz de biliyoruz. Bazı sokaklar var, 500 metre iki yanlı apartman var.
1: Tabii tabii.
0: Sokağa çıktıktan sonra nereye kaçacaksınız? Yani başına yukarıdan
1: üzerine yıkılır.
0: Üstüne düşme ihtimali çok daha güçlü.
1: Bağcıları düşünmesin.
0: Yani Yeni Bosna, Bağcılar, evet. Şirinevler bu evet. Şey bile, Beyoğlu'nun arka sokakları bile birkaç metrelik bir sokak var yani.
2: Bir de yıkım büyük olursa oralara ulaşım da çok zor. Yani
0: tabii ki.
2: Ancak helikopterle gidersin. Yani bütün yollar kapanır.
0: Ya bir de şöyle, şimdi müdahale ekipleri de zarar görüyor.
2: Onların da işi.
0: Tabii ki şimdi bir deprem oluyor. Diyelim ki Hatay, Maraş, işte Malatya, Adıyaman, Adana'nın bir kısmı, her yer etkilendi. Kim gidecek yardıma?
1: 10-12 şehir etkilenmiş. Evet. Komşu şehirlerin gitmesi lazım.
0: Gerekiyor ama yol bozuk.
1: Evet, yol bozuk.
0: Tren hatları arıza hasar görmüş. Havalimanı hasar görmüş. Nereden gideceksiniz? Ya o yolu tamir edeceksiniz, köprüleri onaracaksınız. Ondan sonra o şehrin içinden, o şehirde yaşayanlara yardım gelme ihtimali çok düşüyor. Çünkü itfaiye de zarar görüyor, polis de, askeriye de, değil mi? AFAD ekipler de zarar görüyor. Herkesin binası
1: zarar görüyor. Ya itfaiyecisin, yardım etmen gerekiyor ama
0: çıkamıyorsun.
1: Hem çıkamıyorsun hem çoluğunu çocuğunu da kaybetmişsin.
0: Bir
1: yani
0: de o var.
1: Düşün,
0: kaldığın
1: bütün
0: evde
1: ailen kalmış, enkaz altında.
0: Evet, sen de çıkamıyorsun. Tabii hiç kimse gidemiyor.
2: Yaralı, kan kaybı.
1: Çaresizlik.
0: Zaten beni en çok ürküden şey, Türkiye'nin neresinde deprem olursa olsun Ankara ve İstanbul bir şekilde güçlü şehirlerimiz, onlar oraya geç de olsa ya da zamanında da olsa yetişiyorlar ve ekonomik olarak, maddi olarak, manevi olarak yetişiyorlar. Ama Allah korusun İstanbul depreminde Türkiye'nin İstanbul'a gücünün yetmesi çok zor. Çünkü çok büyük bir alan ve bütün zaten merkez orası, yani ekonomik olarak da işte siyasi olarak da ne diyelim teknik ekipman olarak da İstanbul gözüküyor. Evet. Allah korusun memleketimizi diyelim. Buradan
2: haber ayarladım, 4 dakika dinleyelim.
0: Tamam,
2: bir
0: olur, neler oluyor istersen. Dünyada müzik de var.
2: Hem
0: istersen
2: de haberi
0: sonunda çözdüm diyorsun.
3: Haberler. İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyor. Erdoğan sırayla Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ruanda Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde liderler ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Bakan Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde orman yangınları açısından kritik olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak kızıl elmaları olduğunu söyledi. 4 milyon hanede kendi gazımızı kullanıyoruz. Bu sayı 2026 sonuna 8 milyona çıkacak dedi. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 71. duruşmasında bazı tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. Eş insanı Adnan Çebi...

0: Evet, teknik hata devam ediyor. Teknik hata bu değil mi? Apaçık evet. Yani bunda bir şey yok. Şirke falan yok.
1: Haber giderken.
0: Haber kesintisi. USB bizim... dediğimiz olay. Zorla çalıştırdık ama yarıda bize böyle bir şey yaptı. Herhalde daha devam
1: edeceğiz. Allah'tan masanın başındayız. O yüzden yayınımıza devam edebiliriz.
0: Facebook sayfamız açık değerli dinleyiciler. Oradan bize yorum yazın veya görüş düşüncelerinizi yazın. Hayırlı cumalar dileyin. Biz de buradan okuyalım inşallah. Melbourne Türk Radyosu Facebook sayfamızdan bizi izleyebiliyorsunuz. Evet.
1: Avustralya'ya devam edelim isterseniz.
0: Avustralya ile ilgili haberler
1: evet, de... bazı haberler var. Hafta başında, hafta içinde öne çıkan haberler var. Onlardan bahsedelim isterseniz. Bu One Nation'ın yükselmesiyle birlikte göç politikaları. Yani Avustralya'nın evet. Aslında göçmen ülkesi olan baştan beri Avustralya'nın göçmen alımıyla ilgili tartışmalar, eleştiriler devam ediyor. Avustralya Federal Hükümeti bugüne kadar yani 2025-26 yıllarında alınan göçmen sayısı 301 bin civarında teknik olarak, yıllık olarak. Bunu 2027-28 döneminde 225 bine indirmeyi düşünüyor. Yani yaklaşık 75 bin civarında bir göçmen alımını azaltmak istiyor. Burada bu One Nation dediğimiz Tek Ulus Partisi'nin itirazı var. Onlar da 130 bine düşürülmesini istiyorlar. Yine göçmen alımını mecburen kabul ediyorlar. Çünkü daha önceleri tamamen karşılardı biliyorsun. Tabii devletin politikalarını ve ihtiyacı gördükçe belli bir şeye gelmiş durumdalar. Tabii onların savunması şu, göçmen alımı işte Avustralya'daki hayatı olumsuz etkiliyor. İşte fiyatları artırıyor, işte konut fiyatlarını artırıyor. Ama İşçi Partisi de bunun tersine savunuyor. Çünkü aşağıda bir haber daha var. Göçmenlerin ne kadar önemli olduğunu maden işletmecileri de ortaya koyuyor. Onlar da diyorlar ki bize 40 bin nitelikli eleman lazım. Evet. En az. Hı hı. Şimdi bir tarafta One Nation göçmenleri eleştirerek yükselişini sürdürüyor. Hükümet de mecbur kalıyor. Belli bir sayıya gidiyor. Sayı azaltmasına gidiyor. Diğer tarafta da madenciler 40 bin nitelikli göçmenin ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Buradan devam edelim istersen. Sence göçmenler Avustralya'daki konut fiyatını etkiler mi? Çünkü her gelen göçmen direkt almıyor yani ev alma durumu yok. Zaten ekonomileri buna müsait değil.
2: Yani öğrenciler kısmen etkiliyor olabilir. Çünkü çok büyük bir öğrenci nüfusu var.
1: Kiralık evleri.
2: Evet, kiralık evleri özellikle öğrenciler. Ama tabii onlara has özel şeyler de var.
1: Evet.
2: Rezidanslar da var.
1: Yurt şeklinde.
2: Evet, yurt şeklinde. Yani şimdi hiç etkilemiyor desek de biraz doğru olmaz. Mutlaka yani gelenin bir barınma ihtiyacı var.
1: Muhakkak.
0: Bir de market yapıyor her şey.
2: Ya yani evi tutacak bir şekilde. Ya ev alacak ya ev tutacak. Bir yerde kalacak. Haliyle yani bizim şey gibi hani Suriyeliler mesela gittikten sonra biraz daha mesela o konuda bir rahatlama oldu. Hani ev konusunda en azından. Hı. Ama istihdam konusunda
1: Bir yer tahterevalli gibi. Yani bir taraf inerken diğer taraf çıkıyor.
2: Ama yani istihdam olmasa da zaten ekonomi dönmez.
0: 5000'e kadar düştü falan dedi. Diyarbakırlı bir arkadaş.
2: Ne dedi?
1: Ev kiraları 5000'e kadar düştü.
0: Çok düştü dedi. Yani kiracı bulamıyorlar falan diye söyledi.
2: Tabii yani şimdi düşünsenize 1 milyondan fazla insan dönmüş. Evet. Ve bu 1 milyondan fazla insan daha çok şeyde.
0: Kiralık
2: güneyde.
1: Ya. Güneyde.
2: Yani Mersin'den tutun. Mersin, Urfa, Adana, Antep, evet. Urfa, Diyarbakır. Evet. Oralarda muhtemeldir ki şu an çok sayıda evler kiralık boş. Ev var. Boş ev var. Aniden insanlar çıkınca tamam ev kiralarına şey oldu. Ama bir öte yandan da insanlar çalıştıracak insan bulamıyor.
1: Burada da aynı şey olmuştu. Bu Covid'de biz buradaydık. Sen Avrupa'daydın. Belçika'da. Covid'in başlamasıyla burada bazı öğrenciler, Türk öğrenciler mahsur kaldı. Turistler mahsur kaldı. Türk toplumu.
0: Gidebilen gitti.
1: Bunlara bilet konusunda değil mi? Konaklama yardımcı konusunda oldu. Yardımcı oldu. Market alışveriş için çekler hazırlandı. Sağ olsun Türk iş yerleri onlara işte haftalık 100 dolarlık bir alışveriş imkanı sundular. Ve bunun negatif olarak da buradaki dönercilik işinde çalışan arkadaşlarımız 50 dolara saati çalıştıracak kimse bulamaz oldular. Yani bu sen de dediğin gibi bir yere etki yaparken diğer yere de olumsuz etki yapıyor. Yani göçmenlerle yaşamaya alışmış bir ülke, göçmen işçileri kullanmaya alışmış bir ülke, göçmenlerin işte enerjisini, ne bileyim kültürünü, yemeğini ülkeye adapte etmeye alışmış bir ülkenin bir anda göçmensiz kalması çarşırak adam da bulandıramayabilir madencilerin istekleri
2: yani
1: gibi.
2: Yani One Nation eğer kazara iktidara gelirse, hani gelme ihtimali de var az da olsa, bu durumda hani bir denese bakalım yani.
1: İki zaten sene, öyle gözükecek.
2: İki sene yani. Bir alma bakalım nasıl oluyor. En azından bir tecrübe edinsin bu ülke. Ondan sonra mecburen hani Trump'ın politikaları gibi yani bazen koyuyor %70 vergi bilmem ne falan herkese. Sonra bakıyor ki yani işin
1: çalışmıyor.
2: Gerçeği.
1: Evet.
2: Yani çalışmaz çünkü senin vatandaşına etki eder bu. Eğer sen o kadar yüksek vergi koyarsan içerideki fiyatlar iki katına çıkar.
1: Evet.
2: Direkt enflasyonu etkiler. Katlar enflasyon. O zaman senin vatandaş bundan olumsuz etkilenir. Yani bunların hani bir önün arkasını tartmadan böyle karar vermek kolay ama
1: cezayı herkes çeker.
2: Tabii tecrübe edinecek madem öyle. Ondan
1: zaten
2: sonra
1: geçen
2: görecekler.
1: Gün bir kişiyle Avustralyalı'yla konuşuyoruz. Dedim ki sence şu anki Avustralya'nın ihtiyacı olan işte ev fiyatlarının artması, güvenlik endişeleri, işte ne bileyim konutların konut sıkıntısı, eğitimdeki sorunlar, işte gençlerin suça yönelmesi, bunlar One Nation'in çözümü mü sence dedim ve en büyük oy potansiyelinin Barnaby Joyce'dan geldiğini düşünürsek bu adam yıllarca
2: zaten
1: başbakan yardımcısı ve koalisyonun ortağıydı. Orada çözüm bulamamış birinin sence çözüm bulacağını mı düşünüyorsun dedim. Böyle bakmamıştım, haklısın demek durumunda kaldı. Yani şu anda insanlar bir tepkiyle One Nation'a
2: tabii
1: yönelmiş durumdalar.
2: Tabii oylar tamamen tepkisel.
1: Ama bu koydukları tepkinin karşılığını herkes zarar olarak çekebilir.
2: Ya zaten bunlar denendi. Yani şöyle denendi. Ya bu tür bir siyasi ortam denendi Avrupa'da mesela.
1: Evet.
2: Şimdi genelde iki parti olur biliyorsun Batı toplumlarında. Yani insanların böyle sosyal hayatında değişiklikler oldukça ekonomik hayatlarında ya bir değişiklik ararlar.
1: Evet.
2: Yani ya A partisi ya B partisi değil ya bir tane daha arayalım. Bir de tabii bunu tetikleyecek işte özellikle göçmen, yoğun göçmen alımı demeyeyim de yani artımı, işte Müslümanların çoğalması, Hintlerin çoğalması vesaire. Bunlar da işte bu tepkisel oyları biraz daha tetikliyor. Dolayısıyla böyle bir deniyorlar. Sonra bakıyorlar yani bu aşırı sağ partilerle, ırkçı partilerle bu ülke yönetilmez. Hele de böyle bir gelişmiş bir Batı ülkesi.
1: Evet.
2: Yani bunlara ülke bırakılmaz.
1: Sadece gerçeği, sloganlarla değil mi?
2: Evet, o gerçeği görüyorlar, vazgeçiyorlar. Yani
0: mevcut,
2: Avrupa'da bu şeyden geçiyor şu an.
0: Yani mevcut öbür partilere ceza vermek için de yapılıyor. Yani onlar
1: tabii ama kendin ceza çekecek. Şimdi de o var.
0: Kendin de çekiyorsun ama onlara ceza vermiş oluyor. Onu uzaklaştırıyor.
2: Evet, yani bu şey gibi. Pauline Hanson bana kalsa Avustralya'nın Trump'ı.
1: Evet.
2: Yani sıra dışı biri. Yani sıra dışı, eğitimsiz, biraz ahlaksız.
1: Evet.
2: Bu işte biraz Trump benzeri politikaları savunuyor.
0: O tür insanlara şirin görünüyor yani.
2: Evet
0: onlara,
2: yani bu gelebilir. Bazen içimden diyorum yani keşke bir gelse de bir görünse. Hani bir bu tecrübe bir edinse
0: ama
2: diyorum.
0: Biz de çekeceğiz o zaman.
2: Ya biz de çekeceğiz ama hani çekeceğiz. Bir görünsün madem böyle çok istekli. Avustralya'nın bir kısmı böyle bir tiplere çok istekli. Bir görsünler, yaşasınlar da görsünler o zaman hani.
1: Zaten
2: ülkenin nasıl yönetilemeyeceğini.
1: Evet. Evet o bir sıkıntı öyle de gözüküyor. Bu arada geçen hafta bir ilginç bir olay olmuştu. Melbourne'a kanser tedavisi için gelen bir anne ve oğlu. Çocuk 10 yaşında. Melbourne'da saldırıya uğradı. Böyle işte henüz kim olduğu açıklanmadı. Çünkü muhtemelen göçmen değildi. Ve bir inanç grubuna mensup değildi. Demek ki ismini de açıklamadılar. Bu güvenlik sorunu da Melbourne'daki bu gençlerin işte bir 3 ay önce falan açıkladılar. İşte paraları toplayacağız.
0: Evet.
1: Paraları toplayacak dedikten sonra bu Northland'de yapılan o palalı saldırıdan sonra Melbourne'da palalı saldırılar inanılmaz bir şekilde arttı.
0: Evet.
1: Ne diyorsun? 80'li yıllarda ya da 90'lı
2: şeyin
1: yıllarda
2: şeyin aklına karpuz kabuğu getirmek diye
1: yani,
2: bir ifade var.
1: Bir de niye 6 ay sonra toplayacağız bunları? Bugünden itibaren yasak. Yani yasaksa, zararlıysa,
2: tabii
1: insanlara
2: tabii
1: zarar
2: hemen
1: veriyorsa tabii ki hemen.
0: Ya da niye bekliyorsun?
1: Tabii 6 ay boyunca paralara suç işleniyor da. İlginç bir şeydi. Bu da hükümeti zorluyor. Özellikle İşçi
2: Partisi'nin. Bir olay daha oldu biliyorsunuz. Bu Roxford Park'ta mı bir...
1: KGB'de oldu. Çocuğu öldürdüler. Onu diyorsun.
2: Genç bıçaklama. Bir... Evet, bıçaklama. Kayboldu evet. Ama...
1: Ha o şey, onu henüz...
2: Buldular evet.
1: Buldular mı?
2: Buldular tabii. Ha,
1: araştırıyorlardı. Ben takip edemedim.
2: Evet, onu önce cesedini buldular.
0: Arkadaş dedi ya, bizim çiftliğe yakın bir yerde bulundu falan.
1: Öyle mi? Onu ben oydu. Takip edemedim. Evet.
2: Yani bu da sıkıntı. Öldürülmüş.
0: Müslüman bir yer.
2: Evet, evet. Müslüman. Tabii oradaki ırkçı bir şey değil o. Herhalde alacak verecek.
1: Faiz meselesi gibi bir şeylerden bahsediyor.
2: Alacak şey, ticari bir meseleden dolayı olmuş. Ama tabii yani ne de olsa suç yani sonuçta ticari mesele de olsa kimse kimseyi öldürmeye haklı.
1: Tabii canım yani. Evet. Evet o da. Bu arada bir de meşhur Avustralya'nın bayrak taşıyıcısı dediğimiz Qantas Hava Yolları'nın kârı düşmüş. Covid'de, Covid sonrası inanılmaz kârlar açıklamıştı. Onun da sebebinin
2: o çok normal.
1: Şey fiyatlarının artması olarak gözüküyor, gösteriyorlar.
2: Yo şöyle petrol düşün. Fiyatlarının. Yani Covid bittikten sonra hani seyahat etmeyenler hızlı bir yükleniyor evet. Bu firmalara. Sonra çok büyük kar ediyorsun.
1: Bir de ilk başlayan biraz ilk başlayan Qantas olması normal değil mi? Yurt dışından uçaklara belki devlet izni hemen çıkmıyordur ya da erken başlayamıyorlardır.
0: Doğru. Bir de devletten bu yolla şey alıyorlar yani büyük firmalar.
1: Destek alıyorlar.
0: Destek almak için evet. Zarar gösteriyor.
2: Ya tabii mesela ben hatırlıyorum bu şey zamanı, Covid zamanı özellikle Lufthansa çok büyük para aldı. Yani çünkü yoksa batıyoruz
1: diyecekler. Devletin
2: düşün Almanya için Lufthansa'nın batması
0: bayrak taşıyıcı diyorsun evet. Ya.
2: Çok büyük devlet, olay.
0: Devlet için büyük bir
2: bayrağın kayıp. Düşmesi demek.
0: Bayrağın düşmesi aynen.
2: Yani
0: Qantas hep zaten sorumlu biliyorsun. Emirates'le ortaklık yaptı falan. Yani kendini korumak için.
1: Zaten bu iç hatları
0: büyük uçakları iptal edecek o 380'leri. Evet. Onları emekliye ayıracak diyor.
2: Bazı ülkeler yani hava taşımacılığında özel bir şeye sahip, duruma sahip. Şimdi Avustralya büyük bir ülke.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Avustralya yurt dışında yurt dışı uçuşları etkilense bile iç uçuşları var. Evet. Bir şekilde kurtarabilir. Evet. Bakın mesela Lufthansa onu yapamadı.
1: Çünkü zaten
2: küçük ülke. Evet. Yani bir de tren taşımacılığı da çok gelişmiş. Yani hızlı trenler.
1: Avrupa'da da o sıkıntı var
2: tabii,
1: değil mi?
2: Yani dolayısıyla bütün Avrupa firmaları böyle istim üstünde. Yani her an batacak evet. Şekildeler.
1: Hmm.
2: Uluslararası bir krizde dış uçuşlar durduğunda bu ülkeler uçacak hiçbir yerleri yok. Hmm. Ama Amerika öyle değil. Çin öyle değil. Evet. Avustralya öyle. Türkiye'de öyle değil. Yani evet. Türkiye'de en azından İstanbul İstanbul merkezli bir ülke olduğu için evet. İstanbul her yere uzak.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bir şekilde iç uçuşlarla mesela evet. Türk Hava Yolları kendisini tabii ki yani
0: bölgesel alanı çok yani
2: evet. Tarafa, şimdi olur. Yani dolayısıyla Avrupa ülkelerinin dezavantajlı bu konuda. Evet. Yani havayolu şirketleri açısından her an böyle batma şeyi var, tehlikesi yaşıyorlar. Evet. Nitekim sürekli mesela Alitalia yine Etihad'la bir ortaklık yaptı. Devlet desteğiyle. Air France yine öyle aynı şekilde. Sürekli birileriyle ya ortaklık yapıyorlar ya devlet evet. Desteği. Mesela Hollanda aslında KLM çok büyük firma.
0: KLM.
2: Ama mesela hiç iç uçuşu yok. Yani vardır belki ama yani evet. Oradan çünkü küçücük bir ülke sonuçta. Evet. Baştan sonra 2-3 saatte gidiyorsun arabayla.
0: Evet. Şey de Katar onlar da küçük ülke ama
2: çünkü küçücük bir ülke.

0: Geçmiş falan önemli değil onun
1: tabii
0: için.
1: Onlarda öyle bir sistem yok. Prestiş. Zaten o yüzden diğer firmalar...
0: Biz de o sayede bak ben ilk geldiğim rekabet edemiyor. 1800'de falan biletlerdi. Evet. Şimdi hala aynı
2: aşağı yukarı.
0: Hiç şey yapmadı ya değişmedi.
1: Eğer o firmalar olmasaydı...
0: O Araplar, o Arap firmalar çıkmasaydı.
1: Mesela Qantas'a
2: kalsaydı
1: bugün o 5-6 bin dolardan mümkün değil
0: rahat
1: aşağı uçup uçamaz. 4
0: binden yukarı olurdu mümkün yani. Mümkün değil. Öyle tek olsaydı.
2: Evet,
0: biz sağ olsun Arap ülkelerimiz, kardeşlerimiz
2: bir yandan
0: diyelim,
2: faydası Katar. Oluyor diyorsun. Evet.
0: Katar falan.
2: Bu arada gibi. Dün biz bir programa gittik. Değil mi? Melbourne Başkonsolosumuz görev süresini tamamladı.
0: Konsolosumuz buradaydı geçen ne gündü?
2: Salı akşamı buradaydı.
0: Güzel bir gece oldu değil mi? O
2: çok. Arkadaşlarla bir araya gelip
0: bütün gazeteci arkadaşlar buluştuk sayılır.
2: Evet.
0: Konsolos da memnun ettik herhalde, memnun olmuştur.
2: Kendisi zaten pozitif bir insan olduğu için maşallahı var.
0: Evet.
1: Olmasa bile olmuş gibi davranıyor.
2: olmuştur kendisi dediğimiz gibi. Dün akşam da Sayın...
0: Eylül'ün 14'ünde dedi değil mi? Sona eriyor görevim.
2: Yani tarihi ben hatırlamıyorum. Tarih sorunum var biraz.
0: Ne zaman gidecek diye merak edenler için söylemiş olalım. 2-3 hafta sonra bitiyor zaten, görevi bitiyor.
1: Ekim itibariyle yenisi başlayacak dedi.
0: Buradaymış zaten Canberra'da.
1: Evet.
0: O belki direkt başlar.
2: Evet.
0: Gelince gider. Biz de uğurlarız
2: inşallah. İnşallah. Yani işte konsolos için bir program düzenlendi.
0: Kıbrıslılar.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kardeşlerimiz tarafından. Avcılar Kulübü de işin içindeydi.
0: İşin ilginç yanı Avcılar
2: işte,
0: Kulübü.
2: Kıbrıs'taki Mücahit abilerimiz oradaydılar. İşte radyomuza da bir Türk mukavemet timinin flamasını hediye ettiler.
1: Onu bir açıkla bize Recep abi, nedir o bayrak? Flama. Bayrak değil de flama o.
2: Arkasında Kıbrıs bayrağı var. Diğer tarafında da
1: o
2: Türk
1: kadar
2: mukavemet subayının amblemi var gördüğünüz gibi.
0: Kameraya da gösterelim.
2: Diğer tarafı da Kıbrıs bayrağımız var. Diğer tarafını da çevirsek.
0: Kıbrıs bayrağı.
1: Evet. O diğer tarafı Kıbrıs bayrağı herkes biliyor zaten.
0: Sen bir açıkla. İlk anda ülke ocaklarıyla ne ilgisi var dedim.
2: Tabii burada bir kurt sembolü var. Tam böyle.
0: Onlar kendileri yapmış değil mi?
2: Tabii o
0: eski Türklerin
2: sembolü. Türk bayrağı var. Bu
0: Kıbrıs TMT Mücahitler.
2: Türk Mukavemet Tugayı.
0: Tugayı.
2: Şey olarak. Timi Tugayı.
0: Mehmet Tugayı Mücahitleri Derneği.
2: Kıbrıs'ın Rumlardan, Rum saldırılarından korunabilmesi için çok büyük mücadeleler yapmış. Öncesinde, sonrasında. Benim bildiğim oradaki mücahitlerden ve Türkiye'den gelen uzmanların desteğiyle kurulan.
0: Birlikte.
1: Barış Harekatı'ndan sonra kurulmuş öyle mi?
0: Önce. 76'da yok. Gerçi Barış
2: sonra gözüküyor. Ama belki resmi olarak bu şekilde kurulmuştur. Ama öncesi muhakkak Kıbrıs'ın savunmasında işte yapılan saldırıların caydırılmasında önemli bir görev yaptığını biliyoruz. Hatta bir dizi de yapıldı bu konuda. Orada da işlendi bu konu. Dolayısıyla Allah rahmet eylesin Rauf Dektaş, büyük çabalar var biliyorsunuz Kıbrıs'ın kurtarılmasında işte oradaki Türklerin korunmasında, Türk halkının Rum mezalimine karşı savunulmasında önemli katkıları var. Orada şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimiz hali hayatta. O gün akşam da abilerimiz oradaydılar. Büyük mücadelelerden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti malum kuruldu. O yüzden yaptıkları program da çok sade, çok güzeldi. Orada çeşitli resimler de gösterdiler biliyorsun.
0: Evet.
2: Buraya ilk gelen, Avustralya'ya ilk gelen Türkler, Kuzey Kıbrıs'tan gelen abilerimiz. Burada da Türklere, sonradan gelen, Türkiye'den gelen Türklere büyük katkılarda bulunmuşlar. Onlar adına da teşekkür ederiz. Hakikaten önceden gelmiş olmaları ve hatta değil mi Ekrem Fuldağlı yanlış hatırlamıyorsam 59'da doğduğunu, Avustralya'da doğduğunu söyledi. Şimdi 70'lerde 80'lerde doğmuş bir Türk gencinin Türkçesini düşünüyoruz.

0: Türkçeyi konuşmaktan ya korkuyorlar,
1: evet,
0: ya da konuşamayacağını düşünerek konuşmuyorlar. Ama Ekrem Bey çıktı Türkçe olarak, değil mi? 59'da. O zaman Türk sayısı burada çok sınırlıdır ya, yani tabii, inanılmaz bir şekilde.
2: Çocukluğunda muhtemelen ki pek Türkçe, geç aileden duymuştur da mutlaka. Ya
0: düşün, burada okula gidiyorlar, evet, şimdi evet, de öyle.
2: Tamamen yani,
0: şimdi,
2: İngilizce evet, yani.
0: Yani ona rağmen evet, hakikaten cesurca o Sunshine Camisi'ni almaları, yapmaları, Türk toplumuna kazanmaları, oradaki dernek binası, ayrıca
3: dernek
0: o bina,
3: binası bayağı geliştirilmiş. Tabii. Eskiden şey bir yerde, şimdi tam böyle güzel bir saha oluşturmuşlar. Park evet, yeri almışlar kocaman.
0: Evet. İçinde etkinlik yerleri de var. Gençler için.
3: Orada düğün olur.
0: Çocuklar
3: işte,
0: için.
3: Her şey olur.
0: Evet. Etkinlik yapabilecekler alanlar da oluşturmuşlar. Gayet o şeyi restore ederek bir önceki bina, aynı binayı güzel bir mekan haline çevirmişler.
3: Bu arada Numan Kurtulmuş.
0: Atılgan.
3: Atılgan Turan.
0: Evet.
3: Oranın başkanı olarak seçilmiş. Biz onu da,
0: o da çok güzel konuştu.
3: Tebrik ederiz. Onun Türkçesi de çok,
0: çok
3: güzel,
0: iyiydi. Gerçekten.
3: Süperdi. Yani tam böyle net bilgiler verdi.
0: Evet. Evet, bir şey güzel
3: bizimle
0: bir şekilde anlattılar.
3: Bizi davet etti. Teşekkür ederiz bu arada.
0: Ya, sağ olasın.
3: Kendisine.
0: Evet, son birkaç dakikamız var.
3: 56 şey, geçiyor.
0: Mesajlar okuyacak mısın yoksa devam edelim biz?
3: Mesaj birkaç tane var. Onu şeyden sonra okursun.
0: Evet, Yusuf Türkiye açısından son 5 dakikayı da Türkiye'ye ayıralım.
2: Ya şimdi bir bizim açımızdan önemli olan bugünlerde bu SDG'nin kendini feshetmesi oldu. Yani bu bir aşama daha aşılmış oldu.
3: O ne anlama geliyor?
2: O ne anlama geliyor? Suriye tamamen üniter bir devlet olarak korunmuş oldu.
3: Bölünmüşlükten kurtuluyor.
2: Bölünmüşlükten evet, kurtulmuş oldu.
0: Çok beklenti vardı değil
2: çok
0: mi?
2: Tabii
0: çok haritalar bir vardı. Sarı, kırmızı,
2: yani
0: beyaz.
2: Yani oranın açıkçası ben bile
0: koyu kırmızı, yani, evet.
2: Bu problemin bu kadar kolay aşılacağını tahmin etmiyordum. Çünkü orası çok ciddi bir sıkıntı olacaktı. Hem Türkiye için, hem evet, Suriye için, hem Irak için, hem de bölge için.
0: Için evet.
3: Şimdi SGT Suriye ordusuna entegre oldu diyor.
2: Entegre
3: sorun
2: oldu.
3: Olur mu?
2: Nasıl?
3: Yani içeride bir sorun olur mu?
2: Yok, olmaz. Olmaz. Sadece belli bölgelerde, şimdi tabii orada, tabii Kürtlerin orada maalesef daha önceden hakkı da yoktu. Vatandaşlık hakkı yoktu, eğitim hmm, hakkı yoktu.
3: Evet.
2: Şimdi mesela
0: belki valilikler verilebilir.
2: Kürt evet, halkının yaşadığı yerlerde mesela Kürtçe eğitim 3 saat zorunlu hale getirildi. Tabii yani bu insanlar orada hakkı zaten. Yani bunlar evet, zaten önceden verilmesi gereken haklardı.
3: Evet.
2: Onun dışında işte bazı o komutanlarına bazı görevler, danışmanlık falan görevleri verilecek. Ama yani bence orada, yani şimdi hem Türkiye hem Suriye etkisi olduğu için
0: evet,
2: daha ileri düzeyde hani yeni bir şeye girişemezler.
0: Bu arada Türkiye'nin katkısıyla Amerika Suriye'yi terörizme destek veren evet, ülkeler listesinde de çıkarması çıkardım, dolayısıyla yaptırımları kaldırılmış olacak.
2: Tabii tabii, yani Suriye'de şu an öyle bir sıkıntı yok. Normal kredi kartları da geçiyor artık.
0: Evet.
2: Dışarıya da açıklar. Bu arada bir vize konusunda da bir gelişme oldu. Herhalde orada böyle bir vize sadece hava yoluyla gelenlere ayrı vize, kara vize, öyle bir şey vardı. Onu birleştirmişler.
3: Paralıydı mesela, hatta.
2: Evet. Yani ben de şu an en çok istediğim şeylerden biri Türkiye'ye gideceğim inşallah gelecek ay. Bakalım yani olursa.
3: İnşallah Suriye'ye bir gidersek. Evet.
2: Halep zaten yapalım, çok yakın. Yani Halep zaten biz Diyarbakır'a gidiyoruz.
3: Arabayla gitmek lazım.
2: Antep'ten döndüğünde bir saatlik yol yani. Gerçekten bizim şehir gibi.
3: Uğranabilir, evet, gidilebilir.
2: Evet, gidilebilir. İnşallah bizim Türklerin de şu an en büyük şeylerden biri olacak şimdi.
3: Güzergah
2: olacak. Ziyaret, evet, ziyaret yerleri. Çünkü Türkiye'de güzergah, insanlar bütün şehirleri gezmiştir.
3: Tabii tabii.
2: Şimdi nereye gidelim? Hadi Halep'e gidelim, Şam'a gidelim olacak. Bir de tabii yani son yıllarda birazcık o konuda insanlar daha rahatladı. Seyahat konusu.
3: Halep çok yakın.
0: Nereden nereye geldin değil mi?
2: Evet.
0: Afrin harekatı, Zeytin Dalı harekatı, tabii, tabii, bunlar Barış yapılırken Pınarı. Barış Pınarı. Bizim Suriye'de ne işimiz var? Burayla ne ilgileniyoruz? Batağa giriyoruz, bataktan çıkamayız Siyemler derken
2: gitmeseydik asıl batağa
0: batak
2: girecektik
0: olacaktı.
3: Evet.
0: Şu anda Türkiye'nin maşallah yani büyük bir başarısıyla Suriye
2: dış politikada bence son yıllarda, son belki 50 yılın bence en önemli başarısı evet, bu. Karabağ'ı ikinci sıraya koyuyorum ben. Tabii. Çünkü burası çok
0: Libya daha var. Afrika
2: Libya var,
0: var
2: ama yani evet, burası bizi direkt ilgilendiriyor. Evet. O yüzden burasının kıymeti farklı.
0: Sınır, çünkü sınırda yaşanan evet, şeyler evet.
2: Buyurun bir tane.
3: Evet, radyo yayınımız burada devam ediyor. Diyanet saatiyle Facebook'tan bir veda yaparız. Radyoya geçelim önce. Kadir, yükledin değil mi?
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in Turkish.
5: Nüfus sayımı gecesi 11 Ağustos Salı günüydü. Nüfus sayımına her hanenin katılması zorunludur. Nüfus sayımı formunu doldurmak için hala zamanınız var. census.abs.gov.au/Turkish internet adresini ziyaret edin veya 1800-181-227 numaralı telefonu arayın. Avustralya İstatistik Kurumu Canberra tarafından yetkilendirilmiştir.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM, 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.
6: Konuşma abisinde, şarkı alıyorum diye. 3ZZZ, Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Z Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati başlıyor.

0: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
1: Kerim kitabın sadası ve manası.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: 33 Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma niyazı. Allah'ım, niyazımız rızandır, mahrum eyleme bizi. Korkumuz cezandandır, affeyle cümlemizi. Cumanın bereketi sarsın her yanımızı. Kabul olsun duamız, versen beratımızı. Allah'ım, Habibin hürmetine her nimete talibiz. Teslimiz rahmetine, sen Rahmansın, kul biziz. Allah'ım, ömrümüzün her anına huzur, gönüllerimize yüce kitabından nur, soframıza helal lokma, bereket, kalbimize sürur, bol meveddet, ihsan et. Ceddimizin emaneti, mübarek vatanı, hak için şehit düşüp kucağında yatanı, karda, buzda, yağmurda her dem gayret tutanı, her türlü fenalıktan emin eyle Allah. Dirliğimiz kaim olsun, birliğimiz daim olsun. Ahiret yurdumuz ise cenneti naim olsun. Allah'ım, fitneye, fesada uğratma bizi. İçte, dışta, her yerde yücelt dirliğimizi. Bozdurma kötüye birliğimizi. Cennet vatanımızı payidar kıl Allah'ım. Dilimizi her nefeste zikirden, kalbimizi her atışta şükürden, zihnimizi her saniye fikirden mahrum etme, boş bırakma Allah'ım. Yetimin lokmasına katık olmayı, garibin sofrasına rızık koymayı, mazlumun yarasına derman bulmayı sen bizlere nasip eyle Allah'ım. Kalbimizi karartma, rızkımızı daraltma, yarı yolda bırakma, hayrımızı ikmal eyle Allah'ım. Hayırları fetheyle, cümle şerri def eyle, müminleri affeyle, Gafur Rahman Allah'ım.
1: Üçütse Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma sevinci.
3: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyiciler, 33Z Türk Radyosu Diyanet Saati programına hoş geldiniz. Ben Tamistan Camii'nin görevlisi Hasan Öztürk. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haftaki programımızda Melbourne Din Hizmetleri Ateşemiz Profesör Doktor Harun Işık hocamızı konuk edeceğiz. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk değerli hocam.
3: Hocam, bu haftaki sohbetimizin konusu Mevlid Kandili olacak ve dolayısıyla da Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl Mevlid'ine bir haftasında farklı bir tema belirlemekte. Biz de bu yılki sohbetimizi Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu yıl belirlediği tema üzerine sizlerle gerçekleştirmek istiyoruz. Kıymetli hocam, başkanlığımızın belirlemiş olduğu tema ve içeriği hakkında bizlere ve değerli dinleyicilerimize bilgi verebilir misiniz?
4: Eyvallah hocam. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala rasulillah. Göklerin ve yerin nuru, Alemlerin ezeli ve ebedi hakimi, mutlak hükümdarı olan Allahu Azimüşşan'a, bu mübarek cuma gününe bizleri kavuşturduğu, başta sağlık nimeti olmak üzere saymakla bitiremeyeceğimiz nimetlerini üzerimize sanak sanak ihsan eylediği için hamdü senalar olsun. Allah'ın son elçisi, hak yolun tebliğcisi, insanlığın kurtarıcısı, Habib-i Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun güzide al ve ashabına salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, iyiliği, güzelliği ve her türlü ihsanı bizleri dinlemekte olan kardeşlerimizin üzerine olsun. Kıymetli hocam, sizlerin ve bizleri dinlemekte olan kardeşlerimizin cuması mübarek olsun inşallah. Malumunuz pazartesi akşamı Diyanet camilerimizde Mevlid Kandili münasebetiyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşriflerini idrak etmek, dünyaya teşrifleri münasebetiyle toplumumuzu camilerimizde bir araya getirmek ve onun veladetinin bizim için taşıdığı değeri, önemi anlamak adına güzel programlar icra edildi. Eller semaya açıldı. O güzel bereketli günün feyzinden istifade edilmeye çalışıldı. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl farklı bir başlık ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu mesajlarını toplumumuza ulaştırmaya ve Mevlid-i Nebi haftası bağlamında bir farkındalık oluşturmaya gayret etmekte. Çünkü malumunuz Ahzab suresi 40. ayet-i kerimemizde de ifade edildiği üzere o ki peygamber halkasının sonuncusu. Ve yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyoruz. Enbiya suresi 107. ayet-i kerimemizde ifade edildiği üzere alemlere rahmet olarak gönderilen Allah'ın elçisi. Ahzab suresi 45. ayeti kerimemizde de ifade edildiği üzere ya eyyühen nebiyyü inna erusennâke şahiden ve mübeşşiren ve nediren ve dâiyen ilallâhi biiznihi ve sirâcen münîrâ. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle yoluna davet eden bir davetçi ve parlayan bir kandil olarak gönderdik buyurmak suretiyle Allah Resulü'nün hem insanları, değil mi, yarın malumunuz hatırlıyorsanız veda hutbesinde Allah Resulü vazifesini yerine getirme noktasında Rabbini şahit tutmuştu. Yarın o da ümmetine şahitlik edecek. Ve yine bir müjdeci getirmiş olduğu hakikatleri hayatına yansıtma gayreti içerisinde olanların yarın hesap gününde kurtuluşa ulaşıp cemalullahı görme, peygamberlere, sıddıklara, şehitlere komşu olma ve cenneti Allah'ın bir lütfu olarak girme gibi bir müjdeye mazhar olacaklarını, bir mükafata mazhar olacaklarını müjdelemiş. Uyarmış, eğer hakikatlere kulak asılmaz ise, Allah'ın emir ve yasakları dikkate alınmaz ise, Allah korusun, hem cemalullah'tan mahrum kalmak, hem biraz önce ifade ettik peygamberler, sıddıklar, şehitler gibi değerli Allah katında muhterem kimselerden, onlara komşuluktan uzak kalmak, hem cennetten uzak kalmak, ama bunun karşılığında da Allah muhafaza eylesin, cehennem gibi bir cezaya maruz kalmak noktasında bizleri uyarmış. Ve Allah'ın yoluna davet eden bir davetçi ki Allah'ın izniyle Allah peygamberliği dilediği kullarından birine bahşetmiş. Son peygamber olarak da peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemi, değil mi? A'raf suresi 158. ayeti kerimemizde de Resulüm bütün insanlara ilan et. Ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepinize gönderilmiş peygamberiyim. O Allah ki göklerin ve yerin mülkiyeti ve hakimiyeti O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Hayat verir ve öldürür. O halde Allah'a iman edin. Allah'a ve O'nun bütün sözlerine, kitaplarına inanan o ümmi peygambere de iman edip O'na uyun ki doğru yolu bulasınız. Demek suretiyle getirmiş olduğu yüce kitabımız Kur'an'a davet etmiş. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَتُنَ حَسَنَةً Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel örnek vardır. Ayet-i kerimesi bağlamında da yaşayan bir örnek olarak da yüce kitabımızdaki hakikatleri Peygamber Efendimiz bizlere rehber olmuş, kılavuz olmuş, örnek olmuş, önder olmuş. Allah'ın yoluna davet eden bir davetçi. İşte onun etrafında bulunanlar, onun getirmiş olduğu mesajın etrafında bulunanlar, onun bizlere bırakmış olduğu nurundan, ziyasından istifade edecekler. Ve siracen münira, parlayan bir kandil. Dolayısıyla ışık, nur, ziya, bir ümidin, bir umudun, bir kurtuluşun da adı olmakta burada kıymetli hocam. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu mesajlarını farklı temalarla Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle topluma ulaştırmakta. Bu bağlamda da bu yıl Peygamberimiz ve güzel ahlak ana başlığı ile teması ile toplumun farklı kesimlerine bu mesajların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlak ile ilgili, ki kendisi de öyle diyor değil mi? İnnemâ bu'istü li'itemmime mekârimel ahlak. Ben ahlakın güzelliklerini, yüksek ahlak, Allah katında övülen ahlakı tamamlamak için gönderildim. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizlere ahlaki değerlerin ne olması, nasıl olması gerektiğini de yaşayarak göstermiş. Hem yüce kitabımız Kur'an'da hem de bizlere bırakmış olduğu sahih hadislerinde ilkelerini, ahlaki değerlerin, Allah katında övülen ahlaki değerlerin ne olduğunu belirtmiş. İşte bizler de inşallah burada Melbourne'da hem camilerimizde hem de cami dışında başta dezavantajlı gruplar olarak nitelendirilmiş olduğumuz yaşlılarımız, hastalarımız, engellerimiz olmak üzere çocuklarımız, gençlerimiz, yetişkin hanımefendiler ve beyefendilere farklı programlarımızla, gerçekleştireceğimiz ziyaretlerimizle, düzenleyeceğimiz etkinliklerimizle Allah Resulü'nün bizlere bırakmış olduğu güzel ahlaka dair mesajları paylaşmaya gayret edeceğiz. İnşallah 10 Eylül'de de bu bağlamda Sayın Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Hüseyin Hazırlar hocamız ve yine Büyükçamlıca Camii İmam Hatibimiz Yunus Balcıoğlu hocamız burada misafirimiz olacaklar. Gerçekleştireceğimiz Romados Town Hall'daki programımızda bizlere inşallah kıymetli hocamız sohbetiyle Yunus hocamız da o güzel sesinden tilavet edeceği Kur'an ile gönlümüzü, aklımızı nurlandıracaklar. Tabii farklı programlarımız da yine bu hafta çerçevesinde hem camilerimiz özelinde hem de bütün camilerimizi kapsayacak şekilde genel olarak icra edilecek, toplumumuzu gerçekleştireceğimiz programlara bekliyoruz. 11 Eylül'de de inşallah ki burada Bosporus Reception and Dining Center'da ayrıca gelen misafirlerimizle birlikte bir program daha icra edeceğiz. Dediğim gibi inşallah kardeşlerimizi programlarımıza bekliyoruz. İlanımıza çıktık. Romedos Town Hall'da gerçekleştireceğimiz program için salonun küçüklüğü nedeniyle sayımız sınırlı. Hemen Melbourne Diyanet Facebook ve Instagram sayfamızda ilan etmiş olduğumuz yerden yerlerini ayırmalarını özellikle toplumumuzdan istirham ediyoruz hocam. İnşallah bizler de bu yıl Allah Resulü'nün güzel ahlaka dair örnekliğini toplumumuzla paylaşacağız diyelim.
3: Hocam bu yılki Mevlid'in bir haftasının teması Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le güzel ahlak olarak belirlenmişti. Peki hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ile ahlaklanmak denildiğinde ne anlamalıyız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ile nasıl ahlaklanabiliriz?
4: Eyvallah. Hocam malumunuz, güzel bir soru. Hazreti Ayşe'ye buna benzer bir soru şöyle soruluyor. Bir sahabe diyor ki, ey müminlerin annesi, bana Resulullah'ın ahlakını anlatınız. Hazreti Ayşe validemiz de diyor ki, sen Kur'an okumuyor musun? Onun ahlakı Kur'an'dı. Kıymetli hocam, Allah Teala Tin suresinde de malumunuz belirttiği üzere insanoğlunun hem fiziki özellikleri ile, bedeni ile hem de insana bahşetmiş olduğu ruh, akıl, kalp, sağduyu, vicdan gibi maddi ve manevi bütün özellikleri ile mükemmel bir şekilde yaratmış. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ İnsanı muhakkak ki en güzel şekilde yarattık. İmam Maturidi Hazretleri de bu ayeti kerimeyi açıklarken diyor ki, insan kendisine baktığında, varlık alemine baktığında kendisinden daha mükemmelinin olmayacağını göreceği şekilde güzel yaratılmıştır. Sadece böyle kalmamış, insana kendisini bilmesi, kendisini tanıması, dünya ve ahirette kurtuluşu elde etmesi, inanç, ibadet, ahlak ve toplumsal ilişkilerinde istikamet üzere olabilmesi, fıtri güzelliğini, yaratılıştaki o fıtrat güzelliğini muhafaza edebilmesi ve ölümden sonra da ahiret yurdunda Allah'ın rızasına mazhar olmuş bir şekilde huzuruna çıkabilmesi için Rabbimiz ilk insandan itibaren peygamberler göndermiş ve indirmiş olduğu vahiy ile de insanoğluna istikameti, doğru yolu ifade etmiş. Allah Resulü de bizim için biraz önce belirtmiş olduğumuz hususlarda en güzel örneğimiz. İmandan ibadete, aile hayatımızdan toplumsal ilişkilerimize yaşama kadar, alışverişten adab-ı muaşerete. Kısacası her alanda en mükemmel örnek ki biraz önce okuduk Ahzab suresi 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ buyurdu Rabbimiz Enbiya 107'de. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Dolayısıyla Allah Resulü alemlere rahmet olarak gönderilmek suretiyle övülmüş en güzel ahlakın örnekliğinin kendisinde olduğu ifade edilmek suretiyle de güzel ahlakın karşımızda müşahhas, bedene bürünmüş bir hali olarak bizlere rehberlik etmiş, örneklik etmiştir. Kıymetli hocam, Allah Resulü de gönderilişini yine biraz önce ifade etmişti. İnnemâ bu'istu li'ütemmime meka innemâ bu'istu li'ütemmime mekârimel ahlâk veya bir başka rivayette de salihel ahlâk buyurulmak suretiyle ben güzel ahlakı, ahlakın güzelliklerini tamamlamak için gönderildi. Demek suretiyle de bizlere gönderiliş amacını ifade etmiş. İşte Allah Resulü sadece güzel ahlakın ilkelerini ortaya koymamış, aynı zamanda bizzat yaşamak suretiyle de nasıl olunması gerektiği örnekliğini bizlere sunmuş ki, değil mi? İnsanlık ahlaki değerlerine, hele bir de o cahiliye toplumuna baktığımızda, onlar okuma yazma bilmeyen değil. Ya inanç, ibadet, ahlak, toplumsal ilişkiler boyutunda zaafa uğrayan bir durum içerisindeler. Ahlaki değerlerin neredeyse yerle yeksan olduğu bir toplumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla işte Allah Resulü böylesine hem inanç, hem ibadet, hem ahlak, hem muamelat, toplumsal ilişkiler, adab-ı maşeret, alışveriş fark etmez, her alanda ciddi anlamda erozyonun olduğu bir toplumu çok kısa bir zamanda bütün insanlığın hayretle izlediği ve Allah Resulü'nün ortaya koymuş olduğu örnekliğin en güzel halinin tezahür ettiği, ki bizler de bugün ne diyoruz? Asr-ı saadet, saadet asrı. Onlar maddi olarak, ekonomik olarak güçlü değiller idi ama Allah Resulü'nün o örnekliğini hayatlarının her alanına yansıtınca karşımıza biraz önce belirtmiş olduğumuz alanların hepsinde de bugün bizlere binlerce, bin yılı aşkın süredir bizlere örneklik teşkil eden bir ashab-ı kiram topluluğu çıkmış. Kıymetli hocam, Allah Resulü'nün hayatına baktığımızda ki her anı neredeyse kayıt altına alınan ve insanlık tarihine baktığımızda insanlık tarihi içerisinde hayatı en ince ayrıntısına kadar yazılan yegane kişi olduğunu da söyleyebiliriz. Bu bilgileri okuduğumuzda Allah Resulü'nün hayatının her bir anının güzel ahlak zemininde bulunduğunu söylememiz gerekmekte. Onun ahlakında şüphe olmayan bir peygamber, bir aile reisi, bir lider, bir öğretmen, bir imam, bir dost, bir arkadaş, bir komşu, akraba, iş insanı. Hocam herkes bugün kendisinde, yaptığı işte, bulunduğu konumda Allah Resulü'nden bir örnekliği mutlaka görecektir. Yeter ki Yüce Kitabımız Kur'an'a, yeter ki onun bize bırakmış olduğu sahih hadislere müracaat edelim. Kıymetli hocam, Rabbimiz de onun ahlakının güzelliğini, yüceliğini ifade sadedinde Kalem suresinde 4. ayet-i kerimemizde Bismillah ve inneke leala hulugin azim, sen elbette yüce bir ahlak üzeresin buyurmuş. Bu ne anlama geliyor? Kur'an-ı Kerim kendisine neyi emretmişse onu hayatına uygulamış, neyi yasaklamışsa da ondan uzak durmuştur Allah Resulü. Ve işte o ahlaki ve insani erdemlerin kıymetini yitirdiği bir çağda, o cahiliye asrında dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını gösteren Kur'an-ı Kerim'i beyan etmiş. Mü'mine yakışan hilim ve hikmeti, Müslümana yaraşan vakar ve azameti bir temsili olmuş. Cehalet karanlığında ilmin rahmet yağmurlarıyla o cehalet karanlığını, yanar dağlarını sükunete erdirmiştir. Bugün modern dünyanın malumunuz hepimizin en büyük kaygısından bir tanesi de içinde bulunduğumuz olumsuzluklar, evlatlarımızın geleceğini sağlıklı bir şekilde inşa edilmesi ki modern dünya da bütün enstrümanlarıyla birlikte insanlığı yoldan çıkarmaya çalışmakta, kimlikleri parçalamaya gayret etmekte, benliklerini özünü yitirmiş nesiller oluşturmaya çalışmakta. Bunlar karşısında çözüm nerede derseniz, kurtuluşumuz nerede derseniz, Allah Resulü'nün söz, fiil ve davranışlarında. Evlatlarımızı muhafaza etmenin en kolay, en kestirme yolu aile olarak Allah Resulü'nün ahlakı ile ahlaklanmaya, evlatlarımızın da ahlaklanmasına gayret etmeye çalışacağız. İnşallah ki aksi takdirde Allah korusun, nerede yanlış yaptık sözünü sormamız bizi çok geç kalacağımız bir sürece doğru götürebilir. İşte bu bağlamda Allah Resulü ne buyuruyorlar? İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş zaman. Dolayısıyla ömür sermayemizi doğru kullanacağız. Sağlık nimetimizi de kıymetini bileceğiz. Kıymetli hocam, bakınız Allah Resulü'nün güzel ahlakı ve getirdiği mesajın insanlık için ne ifade ettiğini Hazreti Cafer'in Habeş hükümdarı Necaşi'nin huzurunda dil getirdiği şu gerçekler ortaya koyuyor. Ey hükümdar, biz bilgisizlik ve barbarlık içinde yaşayan cahiliye halkı idik. Putlara tapıyor, ölü eti yiyor, ahlaksızlık yapıyor, akrabalık bağlarını çiğniyor ve komşuluk haklarını tanımıyorduk. Güçlülerimiz zayıflarımızı eziyordu. Biz böyle bir yaşantı içindeyken Allah bize aramızdan soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve namusluluğunu bildiğimiz bir elçi gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'ı bir bilmeye çağırdı. Bize doğru söylemeyi, emaneti sahibine vermeyi, akrabalık bağlarına saygı göstermeyi, komşuluk haklarını tanımayı, cinayetten ve kan dökmekten vazgeçmeyi emretti. Ahlaksızlık yapmayı, yalancı şahitlik etmeyi, öksüz malını yemeyi ve namuslu kadınlara iftira etmeyi yasakladı. Bize sadece Allah'a ibadet etmeyi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı emretti. Dikkat ediyor muyuz hocam? Allah Resulü nasıl bir topluma gelmiş, o topluma neyi emretmiş, o toplumu neden yasaklamış? Ve Allah Resulü'nün o toplumdaki karşılığına baktığımızda da kendisine düşmanlık besleyen insanlar dahi Muhammedül Emin, El Emin, güvenilir Muhammed olarak adlandırmış değil mi? Bu ifade bile değil mi Allah Resulü'nün o güzel ahlakını bizlere ortaya koymakta? Kıymetli hocam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diğer kan ve fedakar bir aile reisi olarak karşımıza çıkmakta. Onun hanesinde huzur ve mutluluk, nezaket ve zarafet baş tacı, kabalık ve şiddetten, kavga ve nefretten eser yok. Sevdiklerimize değer vermeyi, dizlerine derman, gönüllerine ferman olmayı, dünyayı gül bahçesine çevirip ahirette cennet güllerinden dermeyi bizlere o göstermiş. Değerlerin erozyona uğradığı, aile mefhumunun parçalandığı bir ortamda hayrukum hayrukum li ehlihi ve ene hayrukum li ehlihi, sizin en hayırlınız ailesine en güzel davranandır. İçinizden ailesine karşı en güzel davranan da benim buyurarak bize mutluluk ve huzur yuvasının sırrını vermiştir. onun vefalı eşi Hazreti Hatice annemiz de Allah Resulü'nü teselli ederken ilk vahiy geldiğinde onun ahlaki güzelliklerini değil mi? Ne diyor? Allah'a yemin ederim ki Allah seni hiçbir vakit utandırmaz. Sen akrabayı gözetirsin, muhtaç olanların bakımını üstlenirsin, aç ve açıkta olanı koruyup kollarsın, misafire ikram edersin ve musibete maruz kalana yardım edersin. Kıymetli hocam, Allah Resulü'nün örnekliği, ahlaki güzellikleri saymakla bitmez. O bizim için en güzel öğretmen. Nitekim o ne dedi? Hiçbir anne ve baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunamaz. Yine dedi ki, şehadet ile orta parmağını birleştirerek ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız. Küçük sahabilerle gönüllerini almak için şakalaşmış, gençlerle oyunlar oynamış, yetim ve öksüzlere rahmet kanatlarını germiş, mazlumlara, mağdurlara, kadınlara, engellilere, yaşlılara, hasılı yaratılan her varlığa şefkatle muamele etmeyi bizlere öğretmiş. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin buyurmuştur. Allah Resulü akrabaların arkadaşlarına, çevresindeki herkese karşı güler yüzlü, yumuşak huylu, vefakar bir dost olmuş. Hiçbir zaman bağırıp çağıran, eksik ve kusur arayan, kötü huylu, katı kalpli bir insan olmamıştır. Kendisine güvenenleri hayal kırıklığına uğratmamış, meşru talep ve istekleri karşılamanın gayretinde olmuştur. Ticarette ölçü ve tartıya riayet etmeyi, emanete ve ahda sadık kalmayı, komşuluk hukukuna özen göstermeyi, yaratılan her şeyi, yaratandan ötürü sevmeyi insanlık onda bulmuştur. Nitekim o müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır buyurmak suretiyle iman ve ahlak arasında ayrılmaz bir bağ bulunduğuna dikkat çekmiş. Kıyamet günü müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. Muhakkak ki Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere son derecede öfkelenir buyurarak ahirette kişiyi kurtuluşa ulaştıracak olan meziyetin güzel ahlak olduğunu ifade etmiştir.
3: Evet hocam, çok teşekkür ederiz çok bu kıymetli sohbetiniz için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı dinleyicilerimize?
4: Kıymetli hocam, inşallah bu Mevlid-i Nebi münasebetiyle belirlenen, ki günümüzde de en çok ihtiyaç duyduğumuz, arzu ettiğimiz hususların başında gelen güzel ahlak ile onun güzel ahlakı ile ahlaklanmayı, ki onun güzel ahlakı güvenilir olmak demek, affedici olmak demek, merhametli olmak demek, sözünde durmak demek, cömert olmak demek, alçak gönüllü olmak demek, çalışkan olmak, doğru dost doğru olmak, adaletli olmak, vefakar olmak, saymakla bitiremeyeceğimiz güzellikleri biz onda bulduk, onda gördük. İnşallah bizler de onun o güzel ahlakı ile ahlaklanma noktasında bu süreçler, bu zaman dilimleri bizde yeni bir farkındalık oluşturur ve bizler de önemli olan şey hatamızın farkına varmak ve hatadan dönmektir. Hatalarımızdan, kusurlarımızdan, yanlışlarımızdan dönmek suretiyle, biraz önce söylediğim hadis-i şerifi tekrar ifade ediyorum son olarak, kıyamet günü müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Rabbim peygamberi ahlak ile ahlaklanmayı cümlemize nasip eylesin inşallah.
3: Çok teşekkür ederiz hocam. Sizlerin ve değerli dinleyicilerimizin, Türk toplumunun ve bütün İslam aleminin Mevlid-i Nebi haftası, Mevlid Kandili mübarek olsun diyoruz.
1: Melbourne Diyanet Cuma Saati devam ediyor.
2: İlmihal vakti. Soralım, öğrenelim.
5: Soru: kabir azabı var mıdır? Duyular ve akıl yürütme vasıtasıyla bilinemeyip vahiy yoluyla sabit olan gaybi konulardan biri de kabir azabıdır. Bu husus bazı ayetlerin işareti, çeşitli hadislerin de açık beyanlarıyla bilinmektedir. Bir hadis-i şerifte kabir ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulamasa sonrakileri geçmek daha zor olacaktır buyurularak ölümle ahiret hayatının başladığı ifade edilmiştir. İnsan öldükten sonra kabre konulunca Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelerek soru soracaklar. İman ve güzel amel sahipleri bu soruları doğru cevaplar vererek verecekler ve kendilerine cennet kapıları açılacak, cennet gösterilecektir. Kafir ve münafıklar ise bu soruları doğru cevap veremeyecek, onlara da cehennem kapıları açılacak ve cehennem gösterilecektir. Kafirler ve münafıklar kabirde acı ve sıkıntı içinde azap görürlerken, müminler nimetler içerisinde mutlu ve sıkıntısız bir hayat süreceklerdir. Bu sebepledir ki Resul-i Ekrem pek çok kez kabir azabından korunması için Allah'a niyazda bulunmuştur. Soru: vakit namazlarının sünneti ile farzı arasında başka bir şeyle meşgul olmanın sakıncası var mıdır? Vakit namazlarının farzı ile sünneti arasında herhangi bir ihtiyaç olmaksızın konuşmak, bir şey yemek veya içmek gibi namaza aykırı bir davranışta bulunmak, Hanefi mezheplerindeki tercih edilen görüşe göre namazın sevabını azaltacağından mekruh olur. Ancak namazların sünneti ile farzı arasında tesbih, zikir ve Kur'an-ı Kerim tilavetlerinde bulunmak yahut sünnetin evde kılınması halinde mescide gidinceye kadar geçen zaman yani arasında fasıla verme sayılmadığı için bunları yapmakta bir sakınca yoktur.

0: geçerlidir. Zira Kabe'den maksat bina değil, binanın üzerinde bulunduğu yer ve alandır. Kabe'nin içinde namaz kılan kimse istediği yöne dönebilir. Soru içinde soru olmuş, bu da güzel. Kılınış bakımından kadınların namazı ile erkeklerin namazı arasında ne gibi farklar bulunmaktadır diyor. Erkeklerle kadınların namaz kılış biçimlerinde bir takım farklılıklar vardır. Bu farklılıklar bazı rivayetlere ve sahabe uygulamasına dayanmaktadır. Namazlarda kadınların erkeklerden ayrıldığı hususlar şunlardır. Kendi başlarına namaz kılacak erkekler ezan okurlar, kâmet getirirler. Kadınlar ise ezan okumaz ve kâmet getirmezler. İkincisi, iftidah yani başlangıç tekbirini alırken elleri kaldırmak sünnettir. Erkekler ellerini baş parmaklar kulak yumuşaklarına diyecek şekilde kaldırırlar. Kadınlar ise el parmaklarının uçları omuzları hizasına gelecek şekilde kaldırırlar. Üçüncüsü, namazda erkekler ellerini göbeklerinin altında bağlarlar. Sağ ellerini sol elleri üzerine koyup sağ elleriyle sol bileklerini kavrarlar. Kadınlar ise ellerini göğüsleri üzerinde bağlarlar. Sağ ellerini sol elleri üzerine halka yapmaksızın koyarlar. Erkekler rükû durumunda dizlerini dik ve sırtlarını düz tutarlar. Kadınlar ise sırtlarını erkekler gibi düz tutmazlar. Biraz meyilli bulundururlar. Erkekler secdede kollarını ve uyluklarını karınlarından uzak tutarlar ve kollarını yere değdirmezler. Kadınlar ise secdede karınlarını uyluklarına yapıştırıp kollarını yanlarına temas ettirirler. Son olarak da tahiyyatta, oturuşta yani ve secde aralarında erkekler sol ayaklarını sağa doğru yatırarak üzerlerine otururlar ve sağ ayaklarının parmak uçlarını kıbleye doğru dikerler. Kadınlar ise ayaklarını sağ taraflarına yatık bulundurarak yere otururlar. Güzel bir soru daha var ama bu biraz uzun vakit alacak. Bir başka soruda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Melbourne Diyanet Cuma Saati devam ediyor.
2: Minberden müminlere haftanın hutbesi.
0: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين بكت تحرس في سبيل الله صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Kıymetli kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Okuduğum hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. İlki Allah korkusundan ağlayan göz, ikincisi ise gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz. Muhterem Müslümanlar, vatan insanın geçmişten emanet aldığı, acı tatlı hatıralarıyla üzerinde yaşadığı toprak parçası, bağımsızlığın sembolüdür. Ruhumuzun huzura erdiği, kimliğimizin şekillendiği, köklerimizin derinleştiği yuvamızdır. Bu nedenle insan, tarih ve kültürünün şekillendiği, akraba ve ecdadının yaşadığı topraklara karşı ayrı bir sevgi, oradan uzaklaştığı zaman da ona özlem ve hasret duyar. Ecdadımız bundan hareketle, ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz diyerek, bu duyguyu en güzel şekilde ifade etmişlerdir.

0: Aziz kardeşlerim, unutulmamalıdır ki tarih sahnesinden silinip giden milletler düşmanları güçlü olduğu için değil, milli ve manevi değerlerini yitirdikleri için yok olup gitmişlerdir. Gereksiz çekişmeler, farklılıkların ayrışma ve çatışmaya dönüşmesi, kardeşlik duygularının azalıp kavgaların çoğalması, insanların birbirlerine olan güvenlerinin tamamen yok olup gitmesi, kendilerine olan özgüvenlerini yitirip başkalarını taklit etmeleri, zayıf ve güçsüz düşmelerine neden olmuştur. Kardeşlerim, millet olarak bugün bizlere düşen aziz vatanımızı, bizlere miras bırakan şehitlerimizin aziz hatırasını ruh ve gönül dünyamızda yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmaktır. Sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmektir. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere, aramıza fitne, fesat ve nifak tohumu ekmek isteyenlere asla fırsat vermemektir. Milli ve manevi değerlerimizi yaşamak ve gelecek nesillere aktarmaktır. İslam'ın emrettiği, Peygamber Efendimiz'in hayatını aktardığı değerleri çocuklarımızla ve gençlerimizle buluşturmaktır. Allah'a olan bağlılığımızı, sevgili Peygamberimize olan muhabbetimizi, salih amellerimizi ve güzel ahlakımızı muhafaza etmektir. Bu vesileyle Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne, 15 Temmuz'dan günümüze kadar ilahi kelimetullah aşkıyla üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet, vatanımız ve milletimiz payidar olsun. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'n nizam kelamullahil melikil azizil allam kema qalallahu tebaraka ve teala fil kelam ve iza quri'el kur'an fastemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned din indallahi'l İslam. Sadakallahu'l azim.
1: Melbourne Diyanet Cuma saati devam ediyor.